Gönül ermiş, murada ermiş. Acelesi olana ağır ol demiş. Aman demiş, aheste.